Tabi inşallah bu da acımı gidiyor. Müminliyum. Tebarekallahu. Şimdi Halis-i Yusuf'a dinlemi, dinleyitem sohnem ise, dinleyitem yoro, ki safi din mümkünlüğü dikosan tümam sami, tebarekallahu akbole mümkünlüğü. Mümkünlüğü mümkünlüğü sen, ak alelo, ak maretu, nyan, ak ndeyjok, mümkünlüğü nekice marşe çaro. Mümkünlüğü grup sopku nabi, manam, daire sopku nabi, wala asyasyon sopku nabi, nekice grand chef, nekice jitu, di Cheikh Tidiane Mbaye di dom ci Alhaji Yassine Mbaye lu ko yalla yeureum te yakku leram di nuyu tam Yankouba Seck ak Daouda Seignane tabarakallah di nuyu tam Kamal Sambu nek ci marché grand chef ak Massey Ndiaye ak Takko Ndiaye di nuyu tam Abdou Dieng tabarakallah nek ci marché central di nuyu tam Mor Sambu ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu tam Ndey Mbaye di nuyu tam Mansour Sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabarakallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Safi Guèye tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu tam Salimata Mbaye di dom ci Alhaji Rawan Mbaye bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni tam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam Bator Jonn nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jaksaw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak aja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di aja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sante di nuyu madame Kamara Aminata Tanja ci kastor ñu koy nuyu diko sante di nuyu suñu yaay ju baax mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatu Lam tabarakallah ak yaayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sante di nuyu tam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protégé dëkk bi su fekkenti ni amna ay non yu songu dëkk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy sekk pour mëna protégé sen bop kon dëkk la woon bu amone sécurité ci walu guerre dëkk la itam bu bari woon meññent ndax ñifa dëkke woon ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété woon nak Madinatul Munawwara mu ko fété woon ci walu kaw maana mu ko fété woon ci côté chimal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya